Afike ngimtshele ugogo ukuthi ngimtholile uNkulunkulu. Ngizomtshela ubaba ukuthi ngimtholile uNkulunkulu. Ngizomtshela umama ukuthi ngimtholile uNkulunkulu. Wongofike ngimtshele nomkhulu ukuthi ngimtholile. Ungamtholi uNkulunkulu.